0: Anonymous.
1: Anonymous. Palma. Palma. Palma. Palma. Palma.
2: Palmas.
1: Palmas.
2: Palmas.
1: Palmas. Palmas.